0: Mi ismail afan rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye dive hiutum
1: adwa hamti dani nuadi eke megahertz divehi fm dom

Me Abdullah Sodik diye bir fırınga sordu. Sodik var Divehi FM. Divehi FM, Divehi'nin ayı.